0: vatnada.
1: Vatnada. Bu gülmek için dedik daha. Mesela.
0: Mesela yerde biraz bizi gede gemize de. Bakı'ya geçecek biz. Sen ama sen buradasın. Çok mübarekti.
1: Allah'a mübarek eylesin.
2: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.